kim inandığından emin olur. Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin.
bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet?
Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile,

yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, Ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin, an seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana ait. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin.

Ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında.
her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle.
Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver. Gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mughni, ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez. Af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, KYP Başkanı Bafil Talabani ile siyasi ve idari konuların yanı sıra ortak ilgi alanına giren çeşitli meseleleri görüştü. Parlamento kabinenin tamamlanması ve bakanlık koltuklarına ilişkin oylama için perşembe gününü belirledi. Başbakan Halif Ali Hezzeydi, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek çabaları görüştü. Zeydi, hükümetin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınmasını ve sivillerle sivil tesislere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını ifade etti. Zeydi, Irak'ın topraklarının Suudi Arabistan'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir saldırı veya eylem için kullanılmasına izin vermeme yönündeki kararlı tutumunu yineledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diyaloğu güçlendirmeye yönelik Irak hükümetinin çabalarına ülkesinin destek verdiğini vurguladı. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, serbest piyasada dolar kurunu 1550 dinara düşürmeyi hedefleyen bir hükümet planını açıkladı. Maliye Bakanı Falih Sarı, Irak 2050 vizyonu, petrole bağımlılığı azaltmayı, özel sektörü güçlendirmeyi ve kapsayıcı sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor, dedi. Uluslararası Para Fonu 2027 yılı ekonomik performans tahminlerine göre Irak, Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Savunma Bakanlığı, askeri birliklerimiz görevlerini yerine getirmek üzere en üst düzeyde hazır ve teyakkuz durumundadır, dedi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Lusk kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, dedi. Hava Kuvvetleri, Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e ait mevzilere hava saldırıları düzenledi. Güvenlik güçleri geçtiğimiz Eylül ayında uluslararası sınır hattında farklı uyruklardan 74 düzensiz sınır geçişi yapan kişiyi yakaladı. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Trebil sınır kapısında gümrük işlemlerinde usulsüzlük ve kamu kaynaklarının zarara uğratılması nedeniyle iki tırın ele geçirildiğini açıkladı. Çekya'nın Irak Büyükelçisi Petr Kavan, ülkesinin Irak'la ekonomik ve teknolojik ortaklarını özellikle su yönetimi alanında geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail seçimlerinden önce İran'la bir çatışmaya girmeyecekleri yönünde mesaj verdi. Lübnan, Birleşmiş Milletler'le UNIFIL barış gücünün görev süresinin sona ermesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamed ile Yemen'deki gelişmeleri ve bölgesel barışın sağlanmasına yönelik yolları görüştü. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad'da iki füzeye ait parçaların düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri ile bir konteyner gemisinin kaynağı henüz belirlenmeyen cisimlerin isabet etme sonucu hasar gördüğünü açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني عددا من الملفات السياسية والإدارية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مجلس النواب يحدد الخميس موعدا للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والحقائب الشاغرة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يلتقي في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويناقشان تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. الزيدي يعرب عن إدانة الحكومة لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وكل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية. الزيدي يؤكد موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يؤكد دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية في مساعي تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن عن خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 ديناراً، ويشير إلى أن التحويلات السابقة لاعتماد سعر الصرف الحالي جرى تأمين التخصيصات بضوء السعر السابق. وزير المالية فالح الساري يكشف أن رؤية العراق 2050 تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل والمستدام. صندوق النقد الدولي يؤكد أن العراق الأعلى عربيا وفق توقعات أداء الاقتصادي لعام 2027. وزارة الدفاع تعلن أن قطاعاتنا العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لأداء واجباتها. هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن 6 قتلى و12 مصابا بعد ضربة روسية على مدينة لوتسك. القوات الجوية تنفذ ضربات ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة كركوك. الأجهزة الأمنية تضبط 74 متسللا من جنسيات مختلفة على الحدود الدولية خلال شهر أيلول الماضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن ضبط شاحنتين بسبب التلاعب الجمركي وهدر المال العام في منفذ طريبيل الحدودي. السفير التشيكي لدى العراق بيتر كافان يؤكد تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية مع العراق لا سيما في مجالات إدارة المياه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: sen salduma aşka.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın. Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmen Nelerinin Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

kafandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Günaydın, günaydın, günaydın. Türkmen FM'in güzel dinleyicileri, hepinize kocaman bir merhaba. Ben Merve ile birlikteliğiniz başladı. Bugün Perşembe, haftanın son iş günü. Kimimiz işini böyle tamamladı. Kimimiz yarın hafta sonu neler yapsam, neler yapmasam diye kendi kendine böyle planlar yapmıştı.

Şimdiden efendim herkese huzurlu, keyifli, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hadi bakalım güzel bir başlangıç yapalım. Kahvenizi, çayınızı alın.

Efendim, programımız başladı. Enerji dolu, keyif dolu bir güne Bismillah diyelim. Başlatalım günümüzü. Bugün Perşembe. Şimdi okullar açıldığı için Cuma dinlenecek miyiz? Daha çok mu yorulacağız? Bunu yarın öğrenmiş olacağız. Anne babalar için daha hareketli, öğrenciler için daha ders dolu bir gün. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Ama en azından yarın herkes böyle keyfine göre uyanabilecek. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Necası, sıhhatuz necadı, hat dediğim ne var ne yok, nece giyedere. Her şeyin güzel gitmesini temenni ediyoruz. Günümüzü tebessümle başlatıyoruz. Bugün o kadar güzel şarkılar hazırladım ki, ben de bilmirem hangisini vereyim.

Hafta sonuna yakın. Artık Perşembe günü liste biraz bana göre. Her gün size göre, biraz bana göre. Neden? Bütün hafta program veriyorum. Perşembe günleri biraz kendime özel yapıyorum listeyi. Beraber böyle keyifli dinleyelim diye. Bir Neşet Ertaş türküsü. Tatlı dile, güler yüze, doyulur mu, doyulur mu? Şimdi bugün programımızın günün sorusu bölümünde. Yıllardır görmediğiniz, yeniden karşılaşmayı çok istediğiniz biri var mı sorusu var. İllerde birini görmeyip siz. Hazreti siz tekrar görersiniz özünü. Bu kim oğlu? Gurbette bir arkadaşınız olabilir, bağcınız, kardeşiniz olabilir ya da şu anda hayatta olmayan sevdiğiniz bir insan olabilir. Çok kıymetli bir arkadaşınız olabilir. Ben yıllardı görmürüm özünü. Haz ederdim tekrar karşıma çıksın, tekrar görürüm özünü. Dediğimiz bir isim var mı? Varsa da bu isim kimdi? Bugünün sorusu bu efendim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Ben hem arayayım, hem cevabımı vereyim, hem de bir günaydın diyeyim diyorsanız telefonumuz açık efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Telefonlarımızı bəkirəm. Sohbet muhabbet edəğən. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ali demiş, herkese günaydınlar, iyi günler dilerim. Günaydın Türkmen Efem, günaydın Merve abla. Hoş geldin Ali, sefalar getirdin. İlk mesajımız Ali'den geldi.

Efendim, öyle güzel bir türküdür ki bu. Üstattan dinlemekte başka bir duygu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi günü birlikte başlatalım. Derdi tasayı bir tarafa bırakalım. Günümüz nasıl güzel başlarsa öyle devam eder. Evet, sorumuz bugün neydi? Uzun süredir hayatta olan veya olmayan birini görme şansınız olsaydı, karşılaşma şansınız olsaydı kim olurdu diye sordum. Ali ilk cevabı vermiş, diyor ki rahmetli kardeşim Abdülhadi'yi görmek isterdim, çok özledim. Allah rahmet eylesin. Bu soru biraz da gurbetçilere geldi aslında. Siz kimi görmek isterdiniz? Hadi bakalım, cevaplarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61. Bugün neler var? Bugün burçlar, sağlık konusu, hava durumu, sohbet, muhabbet, farklı konular, ilginç bilgiler. Ne ararsanız bugün yine dolu dolu bir gün.

0: Onlar hakkın bulursa.
1: Sırada şimdi güzel bir sevilen türkülerden biri daha var. Vallahi bugün enerjim çok yerinde. Hepimizin enerjisi öyle yerine gelecek. Güne güzel başlayacağız. Böyle öğleye doğru, akşama doğru. Hani yoruluyoruz ya biraz. Gün böyle bitmeye yakın artık. O zaman moraliniz düşebilir, okey. Kabul ediyorum ama şimdi...
2: Pencereden...
1: Hayır, asla. Şimdi musmutlu bir sabaha başlayacağız. Pencereden...

Evet efendim, güzel türkülerle, güzel şarkılarla günümüzü başlattık. Ne diyoruz? Günaydın. Hadi artık. Merve Hanım, ben çoktan uyandım. Ben şu saatten uyanım. Enerjim yerinde. Ya da hiç enerjim yok. Bugün bitsin. Bütün derdi tasayı bir tarafa bırakacağız efendim. Güne beraber başlayacağız. Vaktuvuz sabahuvuz hayırlı olsun bir de diyeyim size. Birbirinden güzel maniler hazır ettim bugün. Maniler, türküler, şarkılar. Duygusal var, hareketli var, var da var bugün.

Mendili'den Telafer'e kadar sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen bütün Türkmenlere sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Gurbetçi kardeşlerimiz özellikle bizleri dinliyorlar. Bugünkü sorum aslında biraz onlara göre. Eğer bir şansınız olsaydı, karşınıza çıkmağını istediğiniz kim var idi hayatınızda? Ben haz ederdim bu arkadaşımı görürüm. Çünkü illerde hiç karşıma çıkmayıptı. Yani haz ederdim bacımı görürüm. Bacım uşağını, kardeşim uşağını, kardeşimi, dayımı, atamı. Uzun yıllardı görmemişim. Karşılaşmak isterim. Ya da bir acizlik olubdu. Aradan yıllar geçipti. Haz ederim tekrar karşılaşırım. Dediğiniz kimler var?

Gelsin mi türküler? Hadi şöyle hareketlenelim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla WhatsApp'tan normalden telefon edebilir.

Günün sorusunu tekrar hatırlatayım. Yıllardır görmediğiniz birini yeniden karşılaşmak isteseydiniz o kişi kim olardı? İllerdi şu arkadaşımı görmürem. Eğer karşılaşsaydım çok mutlu olardım. Yeniden ayaba mektep vaktinde bu arkadaşım, okul zamanında bu arkadaşım vardı. Acaba indi ne edir? İnşallah bir gün karşıma çıkar. Dediğiniz biri var. Ferdi demiş ki bu şarkıyı size ve sevgili eşime armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten adını sen koy. Seve seve ama biraz bekleteceğim. Bir iki hareketli mani var. Gözüm başım üzerine.

şöyle hareketlenelim. Güzel bir sabaha merhaba demek için. Şimdi kırmayalım. Ferdi'yi eşine bir armağan etmek istemiş. Müslüm Baba'dan. Bu duygusal şarkıyı verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim efendim. Nerelerdesiniz böyle? Sesiniz sedanız yok. Hayırdır? 0770 131 34 61 telefon numarasıyla telefonlarınızı bekliyorum.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Mehmet demiş ki, merhabalar Merve Hanım, günaydın. Hazır bu duygusal şarkıyı dinlerken ben de şu anda hayatta olmayan bir arkadaşımı görmek isterdim. İsmi İbo'ydu. Onunla zaman geçirmek isterdim. Sorunuzun cevabını vermek istedim. Sevdiğim bir şarkı, teşekkür ederim demiş. Biz

teşekkür ederiz cevabın için. Günün sorusu şöyleydi. Uzun yıllardır görmediğiniz, tekrar karşılaşmak istediğiniz bir sevdiğiniz var mı?

Efendim, Güneş Babası bize bir video yollamış. Emeğine sağlık. Hoş geldin, sefalar getirdin.

0: aşkımın ateşi yakar kavurur. Rüzgarım olursun aşkla savurur.
1: Arkadaşlar şöyle yapalım mı bugün?
0: Bakın,
1: bir Ferdi Baba isteği var. Bir de bir dinleyicimiz, Güneş Babası bizden Ferdi Baba ister her zaman. Madem iki dinleyicimizin de bir duygusal moda girmişken Ferdi Baba da verelim. Bu arada Güneş Babası izin verirsem bu videoyu kendi sosyal medya hesabımda paylaşmak isterim. İzin olursa tabii ki. Radyomuzu çekmiş arkadaşlar. Çok güzel çıkmış, emeğine sağlık.

Sulama gurbetme adını sen koy. Efkarlandık, yapacak bir şey yok. Devam edelim o zaman. Klasiği bozmayalım, bir Ferdi Baba da dinleyelim. Biraz sonra Orhan Baba isteği de gelir zaten. Babaları dinlemiş oluruz bu sabahtan. Sonra kaldığımız yerden hareket bereket gelecek.

0: Ben Ferdi Tayfur'un birçok şarkısını severim ama hani bir şarkısı var ya ismini unuttum. Ne diyordu?
1: Garipler de severmiş.
0: Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Çok güçlü bir kelime ya. Diyor ki mutluluğu tanırsın, yani sen hep mutlusun, mutsuzluğu bana sor çünkü ben mutsuzluğu tanıyorum. Ne kadar böyle özetlemiş aslında. İki farklı hayatı özetlemiş değil mi? Bana sor şarkısı, ben çok severim. Bu arada şimdi böyle biraz hareketlendik falan. Duygusallaştık, tekrar hareketlenelim. Urfalıyam Ezel'den manisini hazır ettim. Şu anda bizleri araçlarında, iş yerlerinde, dükkanlarında, evlerinde dinleyen herkese kocaman bir merhaba. Özellikle de şoför kardeşlerimiz çok etkilenirler. Adımızı getirmesen başım gözüm üzerine nece getirmem. Sanayide olan kardeşlerimiz, inşaat işçisi olan kardeşlerimiz, hepinize hürmetlerim, saygılarım var.

Şimdi Ferdi Baba'nın Bana Sor şarkısından bahsettik ya. Ferdi Baba ne diyordu? Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Gönül isterdi ki vereyim ama zamanım yok. Ama kalırsa programın sonuna doğru vereceğim. Söz sizi asla kırmam. Mesajlarınız gelmeye başladı. Oo, Murat gelmiş. Duygusal şarkıları duyunca hemen gelmiş. Hayırdır, bugün erkencisin Murat. Hoş geldin, sefalar getirdin. Murat Gerika. Kim gelmiş? Merhabalar Merve Hanım, nasılsın? Hayırlı günler bu güzel şarkı için. Çok çok teşekkür ederim. Ben Ömer annesi, Urfalıyım ezelden çaldığı için. Aa, çok teşekkür ederim. Şu anda yemek yapıyorum. Bu güzel şarkını Türkmen FM'de dinliyorum. Dur, senin için biraz daha ortalara alayım o zaman. İyi dinle.

Urfalıyım Ezel'den efendim. 90.1 frekansında Türkmen FM'de siz kıymetli dinleyicilerimiz için çaldı. Şimdi sırada bundan daha güzel bir şarkı hazırladım. Hele ninne olasan. Ben Altın Köprü'den Zeynep. Bir gün bulaşık yıkıyorum. Bugün yemek yapıyordum. Bu güzel şarkını dinliyorum. Hoş geldin canım, sefalar getirdin. Murat da demiş ki teşekkür ederim, erken uyandım belli. Hoş geldin, sefalar getirdin.

Bu arada başka bir mesajımız geldi. Mustafa Sakar Köprülü. Hoş gelip sen Mustafa, safalar getirip sen. Der ki Türkmen FM Radyosu'nun tüm dinleyicilerine günaydın. Dostum Muhammed Muhsin'e en içten saygılarımı iletiyorum ve sana hatun deyipti. Kardeşiniz Mustafa Sakar Köprülü. Başım gözüm üzerine, hoş gelip sen. Bize her ne yazsan Mustafa,

0700-371-61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilir. Mesajlarınızı, görüş düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Ali bizden bir şarkı istemiş. Ali şarkını gördüm. Bir de biri bana soru işareti yolladığında çok sinirim bozulur bu arada. Gördüm ama şarkılar hareketliydi. Ortam yani müsait değildi. O yüzden vermedim, yoksa şarkın hazır. Hep Üzün şarkısını seve seve veririm, hazır ederim. Ama bazen listemde akış var ve ona uygun olmuyor. Bekliyorum doğru zamanı ki hem güzel bir an geçirelim beraber, hem de eşi dağın özünü. O yüzden bazen 1-2 dakikalık böyle ya da bir şarkı sonrasına geçiyor. Ama hepsini veriyorum, merak etmeyin.

0: Bu şarkıyı bizlerden Ali Köprülü istedi. Aslı Güngör ve Ferhat Göçer'den Kalp Kalbe Kalp Kalbe Karşıdır şarkısını armağan etmek istiyorum. Sana ve de sevgili eşime, bir tanecik anneme ve de sevgili baldızım Ömer annesine çok teşekkür ederim demiş.
1: Sensizlik bende saklı.
0: Rica ederim.
1: Çıkma.
0: Arkadaşlar, bu arada bu şarkı tam 12 yıl önce çıkmış. Eminim şu anda bizi dinleyen birçok kişinin toy manisiydi bu, dans manisiydi. Her yere giderdi bu mani çalarıydı. Herkes isteklerde bu mani isterdi. Televizyonda, radyoda. Bas indi bir mani bu kadar kıymetli olmuyor.

durdu. Efendim ben Merve Kalay'ı sizlerle birlikte Merve ile Günaydın programında Türkmen FM'de 90.1'deyiz. Bizi karasal yayından dinleyen kıymetli dinleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım. Çok teşekkür ederim demiş Ali Köprülü'ye Zeynep. Şu anda dinliyorum şarkıyı, eşlik ediyorum demiş. Yalnızlık bende saklı. Zeynep Altın Köprü'den yazıyordun değil mi? Zeynep bir şey soracağım. Şu anda hava durumu altı.

Bugün sorumuzu duymayanlar için tekrar edelim. Yıllardır görmediğiniz kimi yeniden görmek isterdiniz? Hadi siz de mesajlarınızı gönderin. Bakalım bugün kimler eski defterleri açacak? Efendim, bana soruyorsanız ben kimi görmek isterdim? Bazı soruları size sormadan önce kendim de çok düşünüyorum. İnanır mısınız, bir iki kişi bile gelmedi aklıma. Ben böyle pek geçmişe gidip geçmişi kurcalayan insanlardan değilim. Ama kimi görmek isterdim biliyor musunuz? Şu anda hayatta olmayan babamı. Sanırım ondan daha kıymetli hiç kimse yoktur benim için. Ama karşılaşmak isterdim. Böyle bir şansım olsaydı tabii ki.

Evet, güzel bir şarkı. Saki Çimen'den. Murat, sen seversin böyle duygusal şarkıları. Murat da diyor ki, düşündüm taşındım, kimse yok. Aynı şeyi ben de yaptım. Bayağı her soruyu size sormadan önce kendim yanıtını kendimce bulmaya çalışıyorum. Bazen ben de böyle kimseyi bulamıyorum.

Almanya'dan Zeynep günaydın yazmış. Merve Hanım, ben 20 yıldır annemi ve babamı göremiyorum. Eğer karşılaşma şansım olsaydı, bugünkü sorunuz beni çok etkiledi. Annemle babamla karşılaşmak isterdim. Bana yine gözünle gel. Zeynep, yani 20 yıldır hiç mi gelmedin? Annenle baban Kerkük'te mi peki?

Şimdi sırada bir Muazzez Ersoy şarkısı var. Hareketleneceğiz. Bugün Perşembe. Hafta sonuna kendimizi hazırlayacağız. Modumuzu düşürmek yok. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla WhatsApp'tan normalden ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Zeynep demiş ki, Altın Köprü'den katılıyorum. Evet Merve Hanım, vallahi köprüde hava durumu bulutlu ama hava sıcak diyor, bir de elektrik yok. Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu babu. Ve sorumuzun cevabını da vermiş. Bugün sorun çok güzel Merve Hanım. Ben babaannemi çok özledim. Yeri cennet olsun, Allah affetsin özünü, bütün ölmüşlerimizi. Çok ama çok dilerdim yani bir gün onu görmeyi, ama maalesef ne yazık ki göremem bir daha.

Evet, bugünkü soruma bakalım kimler beğenmiş, cevaplarınızı bekliyorum. Zeynep demiş ki, Merve Hanım, ben 25 yıldır Almanya'da yaşıyorum ama 20 yıldır anne babamı görmedim. Bazı sağlık sorunlarından dolayı yolculuk yapamıyorum. O yüzden bir türlü annemle babama ulaşamıyorum. Evet, Kerkük'te yaşıyorlar. Zeynep, belki de onlar da senin gibi bizi dinliyorlardır. Zeynep babasına ve Zeynep annesine buradan saygılarımızı yollayalım. Olur mu?

Murat İsmail de günaydın demiş Merve Hanım. Sıradaki şarkı size armağan olsun. Sorunuzun yanıtı da okul arkadaşım vardı. Şu anda bence sizi dinliyor. Kendisi sanayide çalışıyor. Uzun süredir birbirimizi bir türlü göremiyoruz. Aynı şehirde yaşamamıza rağmen bir dakika. Nasıl yani? İkimiz de Kerkük'tes ve birbirimizi görebilmesiz? Mustafa'ya demiş. Mustafa ile tekrar karşılaşmak isterdim. Buradan dinliyor seni mutlaka. Ona sevgilerimi iletmiş olayım. Bu da güzel. İlla çok uzun zaman gerekmiyor. Aynı şehirde olup birbiriyle karşılaşmayan insanlar çok. Güzelmiş yanıtın. Teşekkür ederim. Gönül orada, yanıyorum tuz biber yarada. Bugünkü sorumuz neydi? Dedik ki eğer biriyle karşılaşma şansımız olsaydı. Uzun illerde görmüşsünüz bir arkadaşımız, akrabamız, sevdiğimiz biri. Bu kim olardı? Kimiyle tekrar karşılaşmak isterdiniz?

Evet, sıradaki isteğimizi dinleyelim. Ya bu arada ben haz edirəm bir eski günler ya da salağın. Şöyle, hatırlısınız eskiden birini aramak çok zahmetiydi. Herkesin evinde telefon yokuydu. Telefon olan evler zengin ev sayılarıydı. Ne güzeliydi. Telefon böyle kabloluydu. Kulağımızda seleşariydi. O zamanlar onun tadı çok başkaydı ya. Biri yanlış numara çevirseydi hemen karşı taraftan özür dilerdi. Ne bileyim yani çok çocukluğumuz çok güzeldi ya çok. Ben bu telefonları derim ki evlerimizde vardı. Han diğerdi dahili telefonlar. Onlardan bahsederim. Eskiden ne kadar güzeliydi onlarla konuşmak. Annelerimiz, teyzelerimizle konuşurdu. Akrabalarla. Olmazsan canım. Bir de ben size bir şey anladım. Türkiye'de ev telefonlarında bir uygulama vardı. Numara. Ücretsiz bir şekilde arayıp hikaye dinleyebilirdi. Ben uşağıyken o ücretsiz numaranı çevirerdim, masal dinlerdim, ücretsiz hikaye dinlerdim. Bir ara böyle bir uygulama gelmiş idi, 8 yaşında falandım. Bu 98'den bahsediyorum sizlere. 98-99 civarıydı. O kadar severdim eşitmağı. Böyle bir uygulama vardı. Bir de rehber vardı. Herkesin evinde yadınıza gelirse ben tabii buradakini tam olarak bilmirəm. Açılarıydı, herkesin numarası belliydi. Çok güzeldi ya. Kimin evinde vardı peki bu telefonlardan? Ne bileyim heyecan vardı. Bir tek evde telefonda seleşariydi. Herkes beklerdi o telefonu kapatsın ne seleşirler anlatsın. Ama indi bu dağda kalmayıptı.

Bir de eskiden ben kendi kendime oyun oynardım evde. Babamın arkadaşları benim sesim böyle çok ince bir ses tonuydu çocukken. Babamın arkadaşları derdi ki eve telefon ettiğimizde Merve sekreter olarak bize gerekirse cevap versin. Ben de işte onlarla babamı çok samimi böyle bir evli dediğimiz abiler vardı, amcalar vardı. Ben kakarıydım. Yani biraz sanki böyle sekretermiş gibi temsiliye ederdim. İşte buyurun. Kimi aradınız? Hemen veriyorum. Bir saniye. Şimdi toplantıda kendi kendime böyle oyunlar oynardım. Çok yaratıcı olduğumuz zamanlardı bunlar. Telefon çıktı. Teknoloji bütün güzelliği yok etti ya. Teknolojinin yaradığı tek yer bence bir doğal afetlerle ilgili alınan önlemlerde geliştirilen birçok cihaz. Bunun haricinde de yine uzaya gönderilen birçok teknolojik cihazlar. Bir de sağlık sektörü. Kalan hiçbir şeye bence yaramadı. Eski günlerimiz daha mutluydu ya.

0: Ne dedi ki, bugün haftanın son iş günü. Kimimiz işlerini tamamladı, kimimiz çoktan böyle hafta sonu ne yapsam, plan programımı nasıl yapsam diye düşünüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Enerjimiz, modumuz yüksek. Saat 9'da günü başlattık. Dikkat ederse bu saat 11'den sonra gerçekten vakit özü su gibi gelir. Yarın cuma olacağı için en mutlu kişiler öğrenciler. Kimse hayır demezsin buna. Efendim, şu anda Türkmen FM'de 90.1 frekansındasınız. Ben Merve Kalay ile birliktesiniz. Dün çok tatlı bir dinleyicim Sevcan demişti ki, her gün seni dinliyorum. Bakalım bugün dinliyor mu?
1: Tara sevdum, tara sevdum, sevdum, tara sevdum, tara. Saçları sun bellere.
0: Bağdat, Musul, Ambar, Basra.
1: Gelma bize güzelum.
0: Telafer, Mendili, Dakuk.
1: Gelma bize.
0: Kümbetler, Leyla.
1: Düşmeyelim dillere.
0: Duz Hurmatu, Teza. Altınköprü, Erbil. Saygılarım, hürmetlerim hep uzadı. Telefonlar uzu beklerim.

Karadeniz güzeldir ya, böyle hareket getirir. Ben çok severim. İnşallah beğendiniz efendim. Şimdi yayınımız devam ederken, programımız devam ederken şöyle saatlere bir bakayım. Evet, ilk bir saatimizi geride bırakacağız. Yani konularımızın başladığı saate geçtik. Sizlerin isteği üzerine ne yapıyorum? İlk bir saati sohbet, muhabbet. Sonrasında konularımıza geçiyoruz efendim. Hava durumuna şöyle bir göz atalım. Başkent Bağdat bulutlu ve 34 derece. Kerkük bulutlu ve 32 derece. Erbil bulutlu ve 30 derece. Musul bulutlu ve 29 derece. Basra çoğunlukla güneşli ve 35 derece. Selahattin bulutlu ve 32 derece. Tel Afer bulutlu ve 28 derece. Bu arada efendim, Kerkük ilerleyen saatlerde 35 dereceye kadar sıcaklık çıkacakmış. Fakat bulutlu hali devam edecekmiş.

Sevcan Orhan'dan Arabim Fellahi türküsünü dinledikten sonra 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Günün sorusunu tekrar hatırlatalım. Yıllardır görmediğimiz, yengiden karşımıza çıkmasını istediğimiz biri var. Eski bir arkadaşımız olabilir, uşaklık dostumuz ya da uzun süredir görmediğimiz bir akrabamız. Siz kimi görmek isterdiniz? İbrahim Tatlıses'ten çok eski bir manini haz ederim sizlerle dinleyeyim. Karanfil deste gider.

daha neler yapıyorsunuz, nereden yazıyorsunuz? Hadi bakalım, mesajlarınızı bekliyorum. Evde olanlar, iş yerinde olanlar yazsın bakalım.

Bugün çok güzel bir sağlık konumuz var. Organlarımız neden korkar? Mesela midemiz, kalbimiz neden korkar?

Hatırlarsanız Ahmet Tuzu konuğumuz oldu. Kendisine bu mani çok kısaydı, neden bu kadar kısa tuttu? Çok hoş bir manidi diye sorduğumda dedi, hem tekrara düşmesin hem tadında kalsın diye böyle kısa tutum.

Efendim şimdi sıradaki şarkımızı dinleyelim. Yavaş yavaş konularımızı şöyle bitirelim artık. Bugünkü sağlık konumuz, organlarımız neden korkar? Örneğin midemiz aşırı yemek yemekten ve abur cuburdan korkarmış.

Evet efendim, bu güzel türkünün ardından kaldığımız yerden devam edelim. Sağlık konumuz nasıldı? Organlarımız nelerden korkar? Şimdi sıra geldi böbreklere. Diyor ki böbrek susuz kalmaktan ve aşırı tuz yükünden çok korkar. Beyin uykusuzluktan, stresten korkar. Safra kesesi yağlı, ağır öğünlerden korkar. Bağırsaklar az liften ve işlenmiş gıdalardan korkar.

Efendim şu anda günaydın programındasınız. Merve ile günaydın. Saatler 10-11'i gösteriyor. Saat 9'dan 11'e kadar sizlerle birlikteyim. Sizlere sesleniyorum. Yavaş yavaş programımızın son 40 dakikası içerisindeyiz. Mesajlarınızı, telefonlarınızı elbette ki bekliyorum. Bugünkü sorumuz, geçmişten birini karşılaşma şansınız olsaydı, uzun süredir görmediğiniz biri, bu kim olurdu? Kiminle karşılaşmak isterdiniz? Güzel yanıtlar geldi ama hala farklı yanıtlar da bekliyorum.

Bugünkü ilginç bilgilerimiz arasında bir bilgi var, çok dikkatimi çekti. Nasıl her insanın parmak izi kendisine özelse, her insanın dil izi de birbirinden farklıymış. Aynı parmak izimiz gibiymiş.

de son bilgimiz çok dikkatimi çekti. İnsanlar 300 kemikle doğarlar, yetişkin olduklarında ise bu kemik sayısı 206'ya düşer. Bugünkü ilginç bilgilerimiz böyleydi efendim. Yandırıptı bizi kırmızı kırmızı. Günün sorusunu tekrar hatırlatalım. Yıllardır görmediğiniz kimi yeniden görmek isterdiniz? Üstelik karşınıza çıksa ona ilk ne söylerdiniz? Hadi mesajlarınızı gönderin. Merve ile Günaydın'da birlikte sohbet edelim.

Yunus Tütüncü'den, Erbil'in kıymetli ses sanatçılarından Yunus Tütüncü'den güzel bir mani. Kırmızı Kırmızı. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla mesajlarınızı iletebilirsiniz, telefon da edebilirsiniz. Hadi programın son böyle 30 dakikası falan güzel bir zaman geçirelim. Enerjimizi toplayalım.

Bugün burçlarda neler var diye merak edenlere hemen bir kopya vereyim. Bugün 12 burç arasında en çok konuşan, konuşmaya başlayınca susmak bilmeyen burçları sıralıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yüzünüzde tebessüm oluşturacak bir konu hazırladığımı düşünüyorum bugün burçlarla ilgili. Her gün burç yorumu olmasın ya. Değişiklik olsun biraz. İsmail arkadaşımız demiş ki günaydın, günaydın, hoş geldin İsmail, sefalar getirdi. Merve Hanım, telefonla ilgili konuştuğunuz konuya katılıyorum. Eski telefonlarda konuşmanın, eskilerde yaşamanın bir tadı vardı. Artık her şey tatsız tuzsuz demiş. Ömer arkadaşımız da günaydın demiş. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin.

Türk edebiyatından bestelenmiş şiirler. Leylim Ley şarkısını hepimiz çok severiz, çok biliriz. Aslında bir Sabahattin Ali şiiri olduğunu birçoğumuz bilmez. İlk seslendiren de Zülfü Livaneli. Karşında dururum, karşında dururum. Bu arada çok sevdiğimiz türkülerden biri vardır. Şinan Ay. Düşündüm yine niye beni buldu eziyet. O da Melih Cevdet Anday'ın şiiridir. Sezen Aksu tarafından

Sırada çok güzel bir Sibel Can şarkısı var. Şimdi biliyorsunuz her gün saat tam 10.30'da burçları paylaşıyorum. Bu şarkının ardından hemen burçlarımıza geçiş yapalım.

Son yarım saatimiz efendim. Radyolarını yeni açanlar, biz 1,5 saattir buradayız. Siz nerelerdesiniz? Güzel şarkılar, türküler dinledik. Sohbet, muhabbet ettik. Sizde durumlar nasıl? Neler yapıyorsunuz? Nereden bizi dinliyorsunuz? Bugün bir de sorumuz vardı. Geçmişten biriyle karşılaşmak isteseydiniz bu kim olurdu?

Şimdi bu şarkıdan sonra bir böyle Ebru Gündeş güzel gitmez mi? Bir ekleyeyim mi listeye ne dersiniz? Bence ekleyelim, güzel gider ya. Bir Çingenem şarkısı. Hemen sonrasında da burçlarımız artık başlasın.

Evet efendim, Ebru Gündeş'ten de bir şarkı dinleyelim şöyle. Dinlerken de yavaş yavaş burçlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Şimdi burçlarla ilgili bugünkü konumuz neydi? Dedik ki bugün burçları konuşacağız. Sizce 12 burç arasından en çok konuşan, bir başlayınca susmak bilmeyen burç hangisidir? Ben biliyorum, bakalım siz biliyor musunuz?

Bu arada borçlu kaldığım kimse var mı unuttuğum şarkı sana? Çünkü yavaş yavaş sonlara geliyorum ya. Ben kontrol ettim, bulamadım. Ama varsa lütfen yazın. Boğa burcuna geçelim bakalım. Konuşmada Boğa burcu nasıl? Boğalar sevdiği konu açılınca sohbete doyamaz. Siz de öyle misiniz sevgili Boğa burçları?

0: hareketli şarkılarımız gelsin artık.
1: Haydi.
0: Burçlara kaldığımız yerden devam edelim. İkizler Burcu. İkizler bir konudan diğerine geçer, anlatacakları hiç bitmez. İkizler sizi susturmak zor mu? Soralım bakalım, zor mu?

Efendim, güzel bir mesaj daha geldi ama kimden olduğunu bilmiyorum. Arkadaşımız ismini yazarsa mutlu olurum. Her zaman Türkmen FM'le birlikte izlemiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Yengeç Burcu'na geçelim. Yengeçler sevdikleriyle geçmişi, anıları konuşmayı çok sever. Yengeçler, sohbetiniz uzun mu sürer, doğru mu? Hadi bakalım cevap verin.

Aslan burcu ile devam edelim. Aslanlar anlatmayı, dikkat çekmeyi çok severler. Aslanlar, sohbetin başrolü siz misiniz gerçekten? Yazın bakalım.

Başak Burcu'na geçelim. Başaklar anlatırken hiçbir ayrıntıyı atlamazlar. Başaklar gerçekten öyle mi? Yani konuşmayı kısa mı uzun mu tutuyorsunuz? Ben size bırakıyorum bu sorunun cevabını. Efendim, günün konusu devam ediyor. Sizce en çok konuşulan burç hangisi? WhatsApp'tan 0770 131 34 61 numarasına mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi biraz müzik molası.

Kaldığımız yerden devam edelim. Aslan Başak bitti. Sırada terazi var. Terazi burcu. Teraziler güzel sohbete bayılır. Teraziler sohbeti başlatan siz misiniz? Doğru mudur? Yokluğum.

Akrep burcuna geçelim. Akrepler merak ettikleri konuyu derinlemesine konuşur. Akrepler çok konuşur musunuz? Çok mu dinlersiniz? Yazın bakalım. Hayırlı günler, mutlu sabahlar. Günün sorusu gerçekten gözümü yaşarttı. Ya öyle bir şey olsun istemezdim ama ben. Ben ömrüm boyu bir defa birisine aşık oldum ve bir türlü aşkımı açıklayamadım, yani açılamadım ona. Her gördüğümde kalbim bedenimden çıkacak gibi olurdu, konuşamazdım. Şimdi onu bir defa uzaktan görmek için tüm varlığımı verirdim. Öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin. İsmini yazsaydın da söylemezdim. Nereden yazdığını söylersen sevinirim. Cevabın için de çok teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin.

düşecek. Günün sorusunu tekrar hatırlatalım. Hala cevap verebilirsiniz. Bugün dedim ki eskiden eğer biriyle karşılaşma fırsatınız olsaydı, yıllardır şu kişiyi görmüyorum, karşılaşma fırsatım olsaydı keşke dediğimiz kim var? Yani kim bir daha kanşaruza gelsin isterdi biz yıllar sonra?

Dedim ya, yazsaydın da söylemezdim. Kerkük'ten yazıyormuş. Hoş geldin. Mesajını ilk defa görüyorum. Sanırım bize ilk defa mesaj atanlardansın. Hoş geldin tekrardan. Her gün sabah bu sorular cevap vermek istiyorsan ben beklerim. Bu arada efendim, Akrep Burcu'nda kalmıştık. Yay Burcu ile devam edelim. Yaylar anılarını anlatır, konudan konuya geçer. Yaylar, siz çok mu konuşuyorsunuz? Öyle diyorlar, doğru mu? Hadi bakalım cevap verin.

Oğlak Burcu'na geçelim. Oğlaklar az konuşur ama söyleyeceklerini net söylerler. Gerçekten öyle mi sevgili oğlaklar? Kovalar konuşmayı hiç sevmez, konuşma insanı değildir. Vallahi doğru, hiç sevmem. İşim gereği konuşuyorum ama normalde konuşmayı gerçekten sevmem. Balık Burcu, son burcumuzda diyor ki, balıklar kendilerini rahat hissettiklerinde anlatmaya doyamaz. Balıklar içinizi döktünüz mü, rahat eder misiniz? Diye soralım o zaman. Böyle çünkü diyor ki rahat hissettikleri yerde konuşmaya, anlatmaya doymazlar. Böyle derdimi tasamı içimi döküyorum ben. Derdim tasam kalmadı mı susmam diyorsanız doğru mu? Hadi kararınızı verin. Sizce 12 burç arasından en çok konuşan burç hangisi? Ben kimseyi... Yanıtlarınızı efendim WhatsApp'a gönderebilirsiniz 0770 131 34 61 numarasına.

Evet, şimdi. İki böyle şiir geldi. Ben de onlara uygun bir şarkı hazırladım arkadaşımız için. Diri kaş yoktu kaşı kimin, kalbi çim daşı kimin, yarsız gözyaşım akar, serçe gözyaşı kimin. Sonra da demiş ki, serçe elini kaybettiğinde gözyaşı döker ve kalbi durur, bu acıyı taşıyamaz, ölürmüş. Ben de bu şarkıyı sana armağan edeyim o zaman.

Evet, bugünkü sorumuzu duymayanlar için son kez tekrar edeyim. Yıllardır görmediğiniz kimi yeniden görmek isterdiniz? Bakalım bugün kimler eski defterleri açacak?

güzel bir şeye rast geldim. Onu sizlerle paylaşayım. Aslında bir takipçim göndermiş ve ben hiç dikkat vermemişim. Nefesimi kesen yorgunluklarım ve geriye şöyle bir dönüp baktığımda unutamadığım kırgınlıklarım var. Ne kendime yalnızım diyebiliyorum ne de içimdeki boşluğu inkar edebiliyorum. Her detayın aklımda. Kırıldım desem imtihanımın sırrına ters düşerim. Kırılmadım desem insan oluşumun tabiatına.

Evet, bir mesaj geldi. Hazır bu şarkımız biterken hem istek şarkımızı verelim hem de mesajımızı okuyalım. Sonra da kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsınız? Aleyküm selam, biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir demiş. Muhammed El Salim'den bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize harika bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani. Hoş geldin sevgili Ersan Sorani. Bu şarkı da bizden sana armağan olsun.

bu çok güzelmiş. Emeğinize sağlık. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Bunu mutlaka paylaşacağım, merak etmeyin. Altın Köprü'den bizleri sürekli takip eden bir arkadaşımız şöyle yazmış. Ekran başında gözüm, tatlı gelir her bir sözüm. Son dakika yaklaştı, heyecandan döndü düzüm. İstek yolladım duysunlar, çayları demli koysunlar. Türkmeneli TV'si sevgisiyle bütün dostlar coşsunlar. Çok teşekkür ederiz.

Evet, güzel şarkımızın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fettah Can'dan bir şarkı hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Yavaş yavaş artık sonlara doğru geliyorum.

Evet efendim, artık geldik programın sonuna. Benden bugünlük bu kadar. Allah nasip kısmet ederse, ölüm olmazsa cumartesi yine saat 9'da sizleri bekliyor olacağım. Programım görüntülü olacak Facebook üzerinden de. Bu arada bunu çok soruyorsunuz. Cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri programım görüntülü. Cumartesi sizleri bekliyorum. Bol sohbet, bol muhabbet edelim. Her gün dediğim son cümlem nedir? Allah nasip kısmet ederse aynı adreste, aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: İyi günler, mutlu günler değerli dinleyenlerimiz. Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Parlamentoda bugün yapılacak oturumda gazetecilerin bulunmayacağı açıklandı. Başbakan Halif Ali Zeydi, Suudi Arabistan ziyaretini tamamlamasının ardından Bağdat'a döndü. Başbakan Zeydi, Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı'nı görevden alarak yerine yeni bir ismi atadı. Ticaret Bakanlığı, ülkenin gıda güvenliğini güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 milyon tonluk gıda stokuna sahip olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Hüseyin El-Avadi, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması ve uluslararası düzeyde aranan şahısların takibi için çalışmaların arttırılması talimatı verdi. Irak Terörle Mücadele Birimi, Bağdat ve Divaniye'de terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'nde bir İran gemisinin imha edildiğini duyurdu. Amerikalı yetkililer çatışmalar yeniden başlarsa Amerika İran'a karşı bombaların anası olarak bilinen dev bombayı kullanabilir açıklamasında bulundu. İran Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın cezalandırması ve İran'ın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'deki seçimlerden önce İran'a önleyici bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini dışladı. Uluslararası Para Fonu, savaş nedeniyle Orta Doğu'da ekonomik çalkantılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Fransa makamları, ülkede lise öğrencilerinin protestolarının başlamasından bu yana yaklaşık 8 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika'nın baskısı nedeniyle görevinden istifa etmeyeceğini vurguladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
3: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. مصدر برلماني يكشف أن جلسة مجلس النواب لليوم الخميس تخلو من تواجد الإعلاميين في مجلس النواب. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى المملكة العربية السعودية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعفي رئيس هيئة الأوراق المالية من منصبه ويكلف آخر بديلا عنه. وزارة التجارة تؤكد امتلاك العراق خزينا غذائيا يبلغ 5 ملايين طن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يوجه بتكثيف الجهود لملاحقة تجار المخدرات ومتابعة المطلوبين والهاربين دوليا. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن اعتقال 3 متهمين بالإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير سفينة إيرانية في خليج عمان. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من جماعة الحوثي خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الجيش يدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أنه يجب معاقبة أمريكا وتعزيز قوة إيران لفرض مطالبها وإرساء الرادعة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستبعد توجيه ضربة استباقية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. صندوق النقد الدولي يحذر من اضطرابات اقتصادية في الشرق الأوسط جراء الحرب. الفاتيكان البابا لاون الرابع عشر يتعافى بعد جراحة لاستئصال جزء من الرئة. السلطات الفرنسية تعلن توقيف نحو 8000 شخص منذ بدء احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في البلاد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤكد أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
5: Türkmen FM 90.1 90.1
6: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

balam, bak sabahsız kalmasın, hayvanarsız kalmasın. Ey balam, bir canı kurt kuş yesin, bir gün yarsız

Merhabalar sevgili Türkmen FM dostlarımız, müzik sevenlerimiz, bu güzel günde de sizlerleyiz. Nostalji Kuşağı programımızı sizlerle paylaşıyoruz ve her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. En güzel şarkılar size için gelecek ve iyi dinlemeler.

Ve sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Şu an bizleri dinleyen bütün dostlarımıza ve Facebook sayfasından bizleri izleyen, takip eden bütün arkadaşlarımıza hayırlı günler diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Bugün Perşembe ve tabii ki de Cuma, Cumartesi tatil gününüz olacak. Şimdiden hayırlara vesile olsun tatil gününüz ve Cuma namazınızı, dualarınızı kabul etsin Yüce Rabbimiz şimdiden diyoruz. Hep birlikte amin. Ve ne diyelim? Gününüz, her gününüz güzel geçsin, mutlu, huzurlu, sevdiklerinize sağlıklı bir şekilde güzel yaşamlar diliyoruz bütün insanlarımıza, amin diyelim ve ufaklıklarımıza da güzel gelecek diliyoruz inşallah.

Sürüş Hande'yken bize dinleyen siz sürücü arkadaşlar, hayırlı sürüşler diyoruz ve Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin diyoruz. Kazasız belasız sürüşler ve dualarımız her zaman sizlerle tabii ki de. Allah bir zarar vermesin diyelim ve elimizden geldiğince trafik kurallarına uyarak tabii ki de aracımızı kullanırsak daha da güzel olacaktır. Sevgili sürücü arkadaşlar ve evlerinde bize dinleyen bütün ailelerimize, ev hanımlarımıza da ne diyoruz? Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz ve çalışanlara da, iş yerinde olup da bize dinleyen ve Facebook sayfasından şu an bize izleyen bütün arkadaşlar, bütün çalışanlara da hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Bol kazançlı bir gün olsun inşallah sizler için.

Sevgili müzikseverler, dilerseniz hemen ilk şarkımızla programımızı başlatalım. Ve ilk şarkımız kimin sesinden olacak? Tabii ki de güzel sesiyle ve yorumuyla, şarkılarıyla her zaman kalbimizi okşayan Coşkun Sabah'ın sesinden olacak. Aşk Kitabı diyecek sizler için. 1981 senesinde bu güzel şarkıyı seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim de bu güzel şarkıda özellikle Coşkun Sabah sevenler için gelsin diyoruz. Ve tabii ki de sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinlemeden önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer sevdiğiniz bir şarkı varsa, nostalji şarkılardan dinlemek istiyorsanız bizlere yorum atabilirsiniz ve WhatsApp yolundan da mesajınızı yazıp gönderebilirsiniz.

geldim. Sevdim sevdim bak ne hale geldim dedik ve bu güzel şarkımızı dinledik. Ve yorumlara göz atalım. Mustafa Paşaoğlu hayırlı günler diye yazmış. Sana da hayırlı günler diliyoruz arkadaşımız. Esen Küseci de iyi günler hayatım diye yazıptı. Sana da iyi günler canım diyoruz. Mumin Usta da selamlar, haberimiz yok şarkısını alabilir miyiz diye yazmış. Mumin Usta'ya da diyoruz ki istekler programında değiliz değerli arkadaşımız. Nostalji kuşağındayız. Güzel şarkılarımızı seçtim sizler için. Yayınlanmış tarihiyle birlikte, çıkış tarihiyle diyelim. O yüzden o zaman sıradaki şarkılar sana armağan olarak gelsin diyoruz değerli arkadaşımız. Ve sıradaki şarkı o zaman sana armağan edelim. Eminim ki seveceksin bu şarkıyı diğer arkadaşlarla birlikte. Bergen'in sesinden olacak Benim İçin Üzülme şarkısı. Ve bu şarkıda 1986 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz gidelim bu güzel muhteşem şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar.

Benim için üzülme dedik ve bu güzel şarkımızı Bergen'in sesinden dinledik sevgili arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir şarkı. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım diyor. Buradan da kıymet bilmeyenler için söyleyeyim. Sen eğer karşındakinin kıymetini bilmiyorsan o sende kaybettiğini başkasında bulacaktır. Ve tabii ki de senin vermediğin değeri, kıymeti, ilgiyi başkası ona belki 100 katını verecek. Keşke daha önceden bu insanla tanışsaydım. Senin ismini anmayacak bile, sevmeseydim diyecek. O yüzden de eğer böyle olmasını istemiyorsan şimdiden kıymetini bileceksin, ilgileneceksin ki benim için üzülme demesin. Sen de kaybettiğim başkasında ararım demesin o insan. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve Mumin Usta demiş ki teşekkürler. Çok sağ olun. Ben Müslüm Gürses hayranıyım diye yazmış. Haberim yok. Şarkısı Müslüm Gürses'e ait olduğunu söylemiş arkadaşımız. Teşekkürler şarkını da beğendiğin için ve Lina arkadaşım da Bül Tofik Yarab diye yazmış. Amin, teşekkürler. Sana da başarılar diliyorum hayatında canım arkadaşım. Ve bütün insanlarımıza hayatınızda başarılar diliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve şimdi yine güzel bir şarkı sizlerle olacak. İzzet Yıldızhan'dan geliyor güzel şarkımız. Alacağım kaldı sende diyecek. 2000 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı ve gidelim dinleyelim ve daha sonra tabii ki diğer şarkımızda da sizleri baş başa bırakacağız.

Alacağım kaldı sende dedi İzzet Yıldızhan sizler için ve şimdi de Emircan dayanamam diyecek sizler için. 9 Aralık 2022 senesinde seslendirilmiş bu şarkı. Dilerseniz gidelim hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerle güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Ve bu güzel şarkılar sizler için sevgili müziksevenlerimiz ve özellikle şu an bizleri Facebook sayfamızdan izleyen, takip eden bütün arkadaşlarımıza armağan olsun. Ve selamlarımızı iletiyoruz ta Telafer'den Melide'ye kadar.

Dayanamam yokluğuna dedik sevgili dostlarımız. Emircan seslendirdi bu güzel şarkıyı. Ve şimdi de Oğuz Yılmaz'ın sesinden Gönüller Hiç Yas Tutar mı diyecek. 2021 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı. Gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim sevgili arkadaşlar. Özellikle de şu an radyonu yayın açıp bize dinleyen bütün dostlarımıza selamlar olsun diyoruz. Ve Muhammed Güzel de selam abla diye yazmış. Selamlar arkadaşımız, hoş geldin diyoruz programımıza. Ve güzel şarkımız size için geliyor değerli arkadaşlar. İyi dinlemeler.

Seven sevdiğini asla gönüller hiç yas tutar mı sevgili arkadaşlar? Tabii ki de tutmayacak, çünkü seven sevdiğini alıyor. Başka ne olacak ki? İnsan mutlu olacak, hayatını güzel yaşayacak, sevdiğine bir güzel yuva kuracak ve çoluk çocuğa karışacak ve yaşını böylece güzel eşiyle ve çocuklarıyla sürdürecek inşallah Allah'ın izniyle. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve diğer şarkımızı da dinleyelim. Ve buradan Ömer arkadaşımla diyorum ki Tarkan'dan güzel bir şarkı, nostalji bir şarkı çalarsanız çok da güzel olur demiş. İnşallah gelecek programda Allah kısmet ederse senin için Tarkan'dan güzel bir şarkı çalacağım arkadaşımız. Ve şimdi Özcan Deniz'in sesinden güzel bir şarkı dinleyelim dilerseniz. Ayrılamam sevdiğimsin diyecek. 18 Mart 1997 senesinde seslendirilmiş bu güzel nostalji şarkımız. Dilerseniz gidelim dinleyelim.

tamam. Ayrılamam, sevdiğimsin dedik. Bu güzel hareketli şarkımızı dinledik. Ve sırada güzel bir şarkı var. Kimden olacak güzel şarkı hemen söyleyelim. Devran Çağlar'ın sesinden olacak. Arkadaşımsın diyecek. 1 Nisan 1994 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim. Bu şarkı size için geliyor sevgili Devran sevenler ve özellikle de şu an Facebook sayfamızdan bizleri izleyen arkadaşlarımıza ve bütün şoförleri ve özellikle tır şoförleri arkadaşlarımıza da armağan olsun.

Güzel şarkımızı Devran'ın sesinden dinledik sevgili arkadaşlar, arkadaşı mısın dedi. Ve bu güzel şarkımızı dinledik, hemen yorumlara göz atalım. Abdülkadir Kassap selamlar, iyi yayınlar dilerim tüm izleyicileri diye yazmış, teşekkürler. Ve bizden istekte bulunuyor arkadaşım, inşallah gelecek programda isteğin yerine gelecektir. Tabii ki de diyorum ya, hani istekler programı değil, nostalji kuşağı programındayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer istediğiniz bir şarkı varsa yazacaksınız, gelecek programda o nostalji şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz tabii ki de. Benim için de daha da kolaylık olur seçmede, şarkı seçmede yardımcı olmuş olursunuz da bana isteklerinizi yazdığınızda. Ve bir diğer mesajımız, bakalım kimden gelmiş. Selam, ben Mehmet Altun Köprü'den. Size iyi yayınlar dilerim, herkese iyi günler dilerim. Tüm Türkmen eline saygılar, sevgiler. Arkadaşımız bizden, Mahmut Tuncer'den güzel bir şarkı istiyor. İnşallah gelecek programda arkadaşımız isteğin yerine gelecektir. Bunları not edeceğim, bir kenara yazacağım. Yazmış olduğunuz sanatçılardan isteğiniz üzere güzel şarkıları, nostalji şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz inşallah. Sıradaki hazırlamış olduğum güzel şarkılar o zaman size için gelsin. İnşallah seçmiş olduğum güzel şarkıları severek dinliyorsunuz, beğeniyorsunuzdur şu an değerli arkadaşlar. Ve Kader'in sesinden Yaşamam Ki adlı güzel şarkımızı dinleyelim dilerseniz. 2001 senesinde seslendirmiş Kader, hemen gidelim. Güzel şarkımıza sizleri baş başa bırakalım.

olsun ya da toprağın dedik bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Özellikle de Facebook sayfamızdan bizleri izleyen arkadaşlar beğendiyseniz yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü sizin beğenmeniz beni çok mutlu eder sevgili arkadaşlar. Çünkü Türkmen FM ailesi olarak bizler sizlerin gönlünüze hitap etmeye çalışıyoruz güzel şarkıları seçerek. İnşallah da beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Ve şimdi güzel şarkımızı Kader'in sesinden dinledik. Ve sıradaki şarkımız da Gökhan Kan'ın sesinden olacak. Gitme sana muhtacım diyecek. Ve bu şarkıda 2008 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Dilerseniz gidelim. Ne diyoruz? Sana muhtacım.

gitme sana muhtacım dedik sevgili arkadaşlar. Bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik. Ve sırada tabii ki de Karacihan'ın sesinden Dayan adlı güzel şarkımız var. Ve bu şarkıyı da değerli sanatçı 10 Mart 2008 senesinde seslendirmiş. Ve gidelim bakalım bu şarkının da sözleri ne olacak. Hep birlikte dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızın ardından şimdi de sıra Sevda Giray'ın sesinden olacak şarkımız. Tanrım Beni Baştan Yarat diye 2019 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı hep birlikte dinliyoruz.

Ya Rabbim beni baştan yarat dedik sevgili dostlarımız ve bize ayıran sürenin de sonuna geldik değerli arkadaşlar. Ve son olarak Sedat Sayan sizler için Elleri Düş adlı şarkıyı seslendirecek. 16 Ağustos 1994 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Tabii ki de birlikte dinleyeceğiz ve bize dedik ayıran sürenin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hafta sonunuz güzel. Sevdiklerinizle, ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla güzel vakitler geçirmeyi Yüce Rabbimiz her zaman nasip eylesin diyelim. Allah gönlünüze göre versin. Allah kalbi güzel, niyeti güzel. İnsanlarla karşılaşmayı bize her zaman nasip eylesin. Kötü niyetleri bizlerden Allah uzak etsin inşallah. Amin diyelim hep birlikte. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

Aradaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1
2: 90.1 Melekler içindeyse ben de içindeyim.

0: Bu gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğunu bana gösterdiğin için.
1: Çekme buyurun.
2: Şeker yok.

0: gün her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Seni seven kalbim okyanus

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o dünyada da beni bırakma. Bırakma beni, beni.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: يا حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Muhit Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Yaman Ağa, Türkmenlere verilecek bakanlığın ismi hakkında medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, bakanlıkların seçimi tamamen başbakanın yetkisindedir. Siyasi kitlelerle gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin amacı, siyasi anlaşmada belirlenen takvim doğrultusunda valilik makamının Türkmenlerde kalmasının sürdürülmesini teyit etmektedir, dedi. Başbakan Zeydi, Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı'nı görevden aldı ve yerine başka bir ismi atadı. Petrol Bakanı Basmi Badi, Kerkük petrol sahalarında günlük üretimi 450 bin varile çıkarmayı planlıyoruz, dedi. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Irak'ın ilk uydu yer istasyonunun önümüzdeki pazar günü Bağdat'ta faaliyete geçeceğini açıkladı. Irak güvenlik gelişmeleri ve bölgesel gerginlikler nedeniyle kısa süre önce kapatılan Kuveyt'le hava koridorlarının yeniden açıldığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı ülkenin gıda güvenliğini güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 milyon tonluk gıda stoğuna sahip olduğunu açıkladı. 8. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı devlet üniversitelerinde 224 binden fazla öğrencinin kabul edildiğini duyurdu. Terörle Mücadele Teşkilatı Bağdat ve Divaniye'de terör ve uyuşturucu suçları ile ilişkili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı insan ticareti yapan iki şebekeyi çökertti ve Zikar'la Bağdat'ta iki çocuğun satışına yönelik girişimleri engelledi. Türkiye'nin İstanbul şehrini sel bastı. Felakette 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu, 2700'den fazla kişi tahliye edildi. Amerika Merkez Komutanlığı Umman Körfezi'nde bir İran gemisinin imha edildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Trump, İran'la savaş yakında sona erecek ve petrol fiyatları düşecek, dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Amerika cezalandırmaları ve taleplerimizi kabul ettirmek, caydırıcılığı sağlamak için İran'ın gücü artırılmalıdır, dedi. Yemen ordusu ülkenin Taiz vilayetinde yaşanan çatışmalarda Husilere bağlı 200'den fazla unsurun öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Uluslararası Para Fonu, savaş nedeniyle Orta Doğu'da ekonomik çalkantılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kremlin, Kiev'in Rus petrol rafinerlerine yönelik saldırılarını yeniden başlatması, Ukrayna'yı Washington'un barışı sağlama çabalarıyla ciddi bir çatışmaya sürüklüyor, dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يؤكد أن كل ما يثار في الإعلام بخصوص اسم الوزارة التي سيتم إعطاؤها للمكون التركماني غير صحيح. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يؤكد أن اختيار الوزراء من صلاحية رئيس الوزراء حصراً وزيارتنا للكتل السياسية للتأكيد على استمرار منصب المحافظ للمكون التركماني حسب التوقيتات الزمنية في الاتفاق السياسي. رئيس الوزراء علي الزيدي يعفي رئيس هيئة الأوراق المالية من منصبه ويكلف آخر بديلاً عنه. وزير النفط باسم العبادي يعلن عن خطط للوصول إلى إنتاج 450 ألف برميل باليوم في حقول كركوك. وزير الاتصالات مصطفى سند يعلن إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الاصطناعية في بغداد الأحد المقبل. العراق يعلن إعادة فتح المسارات الجوية مع دولة الكويت التي توقفت مؤخرا نتيجة التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية. وزارة التجارة تؤكد امتلاك البلاد خزينا غذائيا يبلغ 5 ملايين طن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن قبول أكثر من 224 ألف طالب للدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يوجه بتكثيف الجهود لملاحقة تجار المخدرات ومتابعة المطلوبين والهاربين دوليا. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن اعتقال 3 متهمين بالإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. جهاز الأمن الوطني يطيح بشبكتين للاتجار بالبشر ويحبط عمليتي بيع طفلين في ذي قار وبغداد. الفيضانات تجتاح اسطنبول وتؤدي لمصرع 3 وفقدان 4 أشخاص وإجلاء أكثر من 2700. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير سفينة إيرانية في خليج عمان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كارتيك فريكانسيمس 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ah yakıyorum.
1: Sihirli frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Yaman Ağa, Türkmenlere verilecek bakanlığın ismi hakkında medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, bakanlıkların seçimi tamamen başbakanın yetkisindedir. Siyasi kitlelerle gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin amacı, siyasi anlaşmada belirlenen takvim doğrultusunda valilik makamının Türkmenlerde kalmasının sürdürülmesini teyit etmektedir, dedi. Başbakan Zeydi, Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı'nı görevden aldı ve yerine başka bir ismi atadı. Petrol Bakanı Basmi Badi, Kerkük petrol sahalarında günlük üretimi 450 bin varile çıkarmayı planlıyoruz, dedi. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Irak'ın ilk uydu yer istasyonunun önümüzdeki pazar günü Bağdat'ta faaliyete geçeceğini açıkladı. Irak güvenlik gelişmeleri ve bölgesel gerginlikler nedeniyle kısa süre önce kapatılan Kuveyt'le hava koridorlarının yeniden açıldığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı ülkenin gıda güvenliğini güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 milyon tonluk gıda stoğuna sahip olduğunu açıkladı. 8. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı devlet üniversitelerinde 224 binden fazla öğrencinin kabul edildiğini duyurdu. Terörle Mücadele Teşkilatı Bağdat ve Divaniye'de terör ve uyuşturucu suçlarıyla ilişkili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı insan ticareti yapan iki şebekeyi çökertti ve Zikar'la Bağdat'ta iki çocuğun satışına yönelik girişimleri engelledi. Türkiye'nin İstanbul şehrini sel bastı. Felakette 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu, 2700'den fazla kişi tahliye edildi. Amerika Merkez Komutanlığı Umman Körfezi'nde bir İran gemisinin imha edildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Trump, İran'la savaş yakında sona erecek ve petrol fiyatları düşecek, dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Amerika cezalandırmaları ve taleplerimizi kabul ettirmek, caydırıcılığı sağlamak için İran'ın gücü artırılmalıdır, dedi. Yemen ordusu ülkenin Taiz vilayetinde yaşanan çatışmalarda Husilere bağlı 200'den fazla unsurun öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Uluslararası Para Fonu, savaş nedeniyle Orta Doğu'da ekonomik çalkantılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kremlin, Kiev'in Rus petrol rafinerlerine yönelik saldırılarını yeniden başlatması, Ukrayna'yı Washington'un barışı sağlama çabalarıyla ciddi bir çatışmaya sürüklüyor, dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يؤكد أن كل ما يثار في الإعلام بخصوص اسم الوزارة التي سيتم إعطاؤها للمكون التركماني غير صحيح. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يؤكد أن اختيار الوزراء من صلاحية رئيس الوزراء حصرا وزيارتنا للكتل السياسية للتأكيد على استمرار منصب المحافظ للمكون التركماني حسب التوقيتات الزمنية في الاتفاق السياسي. رئيس الوزراء علي الزيدي يعفي رئيس هيئة الأوراق المالية من منصبه ويكلف آخر بديلا عنه. وزير النفط باسم العبادي يعلن عن خطط للوصول إلى إنتاج 450 ألف برميل باليوم في حقول كركوك. وزير الاتصالات مصطفى سند يعلن إطلاق أول محطة أرضية عراقية للأقمار الاصطناعية في بغداد الأحد المقبل. العراق يعلن إعادة فتح المسارات الجوية مع دولة الكويت التي توقفت مؤخرا نتيجة التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية. وزارة التجارة تؤكد امتلاك البلاد خزينا غذائيا يبلغ 5 ملايين طن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن قبول أكثر من 224 ألف طالب للدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يوجه بتكثيف الجهود لملاحقة تجار المخدرات ومتابعة المطلوبين والهاربين دوليا. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن اعتقال 3 متهمين بالإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. جهاز الأمن الوطني يطيح بشبكتين للاتجار بالبشر ويحبط عمليتي بيع طفلين في ذي قار وبغداد. الفيضانات تجتاح اسطنبول وتؤدي لمصرع 3 وفقدان 4 أشخاص وإجلاء أكثر من 2700. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير سفينة إيرانية في خليج عمان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen, kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen, kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan, kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden,